olup nadem ilk geldim el ululan ululululan ululan ululan ululululan.